En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 아직 싹힌 너.
1: 일찍 듣게 이 메시지 말마.
2: 싹힌 너.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı. Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 5 Mayıs 2026 Salı sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Elimizden geldiğince değerli dinleyenler, hiç vakit kaybetmiyoruz. Hürriyet.com.tr ile birinci sayfa haberlerimizi sizlere aktarmaya başlıyoruz yavaş yavaş değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeyle başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kamu çalışanlarının 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık ifadelerini kullandı. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz ifadelerini kullandı. Böylece Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını da ilan etmiş olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Orta Doğu'ya gidiyoruz. İran, Amerika-İsrail savaşında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Amerika savaş gemisi vuruldu. İran medyası Hürmüz'e girmesi engellendi. Bölgeden döndü denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, ABC News'e telefon üzerinden verdiği kısa mülakatta İran savaşındaki güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiler ve Amerikan savaş gemilerine saldırısına değinen Trump, yoğun bir ateş açılmadı ifadelerini kullandı. Ateşkesin ihlal edilip edilmediği sorusu üzerine Trump, size açıklama yaparız, gemiler hareket ediyor, çok fazla gemi, büyük gemiler hareket etti ve ateş açılmadı, sanırım son zamanlarda biraz oldu, bunu inceliyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeler ve detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfaya hoş geldiniz.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Detay haberlerini de aktarıyoruz. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi merkezi olarak 13 ilde düzenlendi. Dolandırıcılık operasyonunda 149 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyonda 1 milyar 50 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Suç örgütünün cephaneliği ve para trafiği de deşifre edildi deniliyor değerli dinleyenler. İstanbul'da hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldırdığı tespit edilen 31 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sahte belgelerle onay alıyorlardı. 31 kişi gözaltına alındı denilmiş ve yine sıcak bir gelişme. Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı deniliyor değerli dinleyenler. Malatya'da otobüs şarampoleye devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti. 15 kişinin yaralandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Ve 24 haftalık doğum izni başvuruları resmi olarak başladı. Yararlanma şartları belli oldu deniliyor. Kamu ve özel sektörde çalışan annelerin uzun süredir beklediği toplam doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran tarihi düzenlemede uygulama aşamasına geçildi. Dün itibariyle başlayan ek izin başvuruları 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Toplamda 10 iş gününü kapsayan bu süreçte çalıştıkları kuruma başvuru yapmayan anneler hak kaybı yaşayabilecek denilmiş. İlk etapta yaklaşık 20 bin annenin faydalanması bekleniyor. Bu yeni haktan yararlanabilmek için de doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması şartı aranıyor. Yeni düzenlemenin merkezinde 1 Nisan 2026 tarihinden geriye dönük olarak sayılan 168 günlük periyot yer alıyor. Bu hesaplama ile birlikte 15 Ekim 2025 ve öncesinde doğum yapan kadınlar kapsam dışında kalıyor. 16 Ekim 2025 ve sonrasında anne olanlar ilave 8 haftalık izin hakkı kullanabilecek denilmiş değerli dinleyenler. Sıcak gelişmeler var, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında 24 ilde operasyon düzenlendiğini ve yakalanan 212 şüpheliden 127'sinin tutuklandığını da açıklamış. Yine sıcak bir gelişmeydi.

Devam ediyoruz. Birinci sayfa programı sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, Tersim ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmiş değerli dinleyenler. Atlantik Okyanusu'nda seyrediyordu MV Hondias adlı yolcu gemisi. Hantavirüs salgını şüphesiyle aralarında yaşlı bir çiftin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Bu haber doğrulandı. Dünya Sağlık Örgütü ve Güney Afrika Sağlık Bakanlığı en az 3 yolcunun daha virüse yakalandığını duyurdu değerli dinleyenler. Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmasının beklendiği iddia edildi. Şu ana kadar resmi bir adaylık başvurusu yapmadı. 3 adaylı bir seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi yaşanabilir deniliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bayram tatilinin, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıktığını duyurdu. Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobil apartmanın bahçesine düştü. 2 kişi yaralandı deniliyor. Iğdır'da arı saldırısında 816 koyunun telef olduğu belirtiliyor. Antalya'da depo yangını denilmiş, tiyatro treni Ankara'dan yola çıktı deniliyor. Özgürlük filosu koalisyonuna ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik gözlemleniyor denilmiş. Kuzey Marmara Otoyolu'nda duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
6: Sinerji.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu. 14 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon, İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 araca çarptı. Şanlıurfa ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime ara verildi deniliyor. İstanbul'da halk ekmeğe %25 zam denilmiş. Gaziantep'te fırtınanın verdiği hasar görüntülendi. Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor maçında usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Haber başlıklarımızdı değerli dinleyenler. Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Haber başlıklarımızı, sıcak haberleri, detay haberlerini aktarıyoruz. Eskişehir'de 7 katlı binanın 4. katında tek başına yaşayan bir çocuk babası İran uyruklu şahıs dairesinde cansız bir şekilde bulundu denilmiş. Emekliye de promosyon ek ödemelerde 1000 TL hesaba yatıyor denilmiş. Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu deniliyor. İran'ın ateşkesin yürürlükte kalmasını umması gerektiğini belirten Amerika Başkanı Donald Trump, "Onlar için olabilecek en iyi şey bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır" ifadelerini kullanmış. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Meloni'yi kabul etti deniliyor. Yine bir başka sıcak haberimizdi değerli dinleyenler. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ermenistan'a gidiyordu, uçağı arıza yaptı ve Ankara'ya zorunlu iniş gerçekleştirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderken Türkiye'ye acil iniş yaptı, geceyi Ankara'da geçirdi. Başbakan Sanchez, Ankara'dan ayrıldı. İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak için Madrid'den yola çıkmıştı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyordu ancak Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtildi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Trendyol birincilik ekibi Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin'le yolların ayrıldığı belirtiliyor. Nesinli 3. lig playoff etabında 2. turun ilk maçları tamamlandı. Ayvalık Gücü Belediyespor avantajlı skoru aldı deniliyor. Küme düşme hattına gerileyince Volkan Demirel gönderildi. Süper Lig'de küme düşme hattına gerileyen Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel'le yollar ayrıldı deniliyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi merkezi 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 149 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyar 50 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken suç örgütünün cephaneliği ve para trafiği de deşifre edildi deniliyor değerli dinleyenler. Dursun Özbek'in karşısına rakip çıkmadı listesi de belli oldu. Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan, Dursun Özbek'in seçime tek aday olarak gireceğini açıkladı. Muş Spor TFF 2. Lig'de playoff finaline yükseldi deniliyor. Gaziantep'te fırtınanın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Brezilya'da uçak apartmana çarptı. Yaşanan kazada 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki tırın dorsesinden dışarı sarkan tavuk ayakları ve delikten kafasını çıkaran tavuk, Şanlıurfa'da eğitime fırtına engeli. Şanlıurfa Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle Biricik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün daha ara verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 9 günlük bayram tatili müjdesini verdi deniliyor. Mardin'de başhekime darp iddiasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Almanya'da korkunç saldırı, Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın yaya yolundaki kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti deniliyor.

Haber başlıkları, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler birinci sayfa programımızda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski 6 Mayıs'ta yerel saatle 00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istedi deniliyor. Sıcak bir gelişmeydi değerli dinleyenler. Antalya Selik'te bir züccaciye deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Depoda hasar meydana geldi deniliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ülke topraklarına yönelik İran kaynaklı olduğu iddia edilen saldırıların ardından bölgesel güvenlik önlemleri kapsamında ulusal hava sahasını bir süre, bir hafta daha trafiğe kapattığını duyurmuş değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al-Sani ile görüştü deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç daha fazladır ifadelerini kullanmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye 50 milyon liralık kaynak aktardıklarını belirtmiş değerli dinleyenler. Devlet Bahçeli'den Süper Lig'e çıkan Amedspor'a tebrik mesajı deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kuvvetli mevkidaşı Sabah'la görüştü denilmiş. Kahramanmaraş'ta kar yağışı deniliyor. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisi.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Sıcak haberleri, detay haberlerini aktarıyoruz. Alternatif yollar duyuruldu. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak deniliyor. İstanbul Bakırköy'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyurulmuş değerli dinleyenler. Bir haber var. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde okul çevresinde peş peşe silah sesleri duyuldu. Silahlı ateş açılması sonucu öğrenci ve veliler korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtiliyor. O görüntülere yer verilmiş. Bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı deniliyor. Diyarbakır Valiliğinden de konuyla ilgili bir açıklama yapılmış. Valilikten yapılan açıklamada okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden okula yönelik bir şey yok, okul civarına denk gelen bir ağabey kardeş husumeti söz konusu, şahıs yakalandı ifadelerini kullanmış. Amerika Beyaz Saray'a gidelim. Amerika Beyaz Saray yakınlarında da silah sesleri duyuldu ve güvenlik görevlerinin kısa süreliğine alarma geçtiği belirtilmiş ve bir kişinin vurulduğu da iddia ediliyor değerli dinleyenler gelen haberler arasında.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Gentleman'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Bahçeli'den tebrik mesajı deniliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi sonrası kulüp başkanı Nihat Eren'e gönderdiği tebrik mesajı milliyetçi çevrelerde tartışma yarattı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ermenistan'a gidiyordu, uçağı arıza yaptı ve Ankara'ya zorunlu iniş gerçekleştirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderken Türkiye'ye acil iniş yaptı, geceyi Ankara'da geçirdi. Başbakan Sanchez, Ankara'dan ayrıldı. İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak için Madrid'den yola çıkmıştı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyordu ancak Sanchez'i taşıyan uçak teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı. Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtildi. Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu. 14 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon, İstanbul'da freni boşalan kamyon 8 araca çarptı. Şanlıurfa ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime ara verildi deniliyor. İstanbul'da halk ekmeğe %25 zam denilmiş. Gaziantep'te fırtınanın verdiği hasar görüntülendi. Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor maçında usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Haber başlıklarımızda değerli dinleyenler. Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Haber başlıklarımızı, sıcak haberleri, detay haberlerini aktarıyoruz. Eskişehir'de 7 katlı binanın 4. katında tek başına yaşayan bir çocuk babası İran uyruklu şahıs dairesinde cansız bir şekilde bulundu denilmiş. Emekliye de promosyon ek ödemelerde 1000 TL hesaba yatıyor denilmiş. Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu deniliyor. İran'ın ateşkesin yürürlükte kalmasını umması gerektiğini belirten Amerika Başkanı Donald Trump, onlar için olabilecek en iyi şey bizim ateşkesi yürürlükte tutmamızdır ifadelerini kullanmış.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
6: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
7: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
8: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Trendyol birincilik ekibi Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin'le yolların ayrıldığı belirtiliyor. Nesinli 3. lig playoff etabında 2. turun ilk maçları tamamlandı. Ayvalık Gücü Belediyespor avantajlı skoru aldı deniliyor. Küme düşme hattına girileyince Volkan Demirel gönderildi. Süper Lig'de küme düşme hattına girileyen Gençler Birliği'nde teknik direktör Volkan Demirel'le yollar ayrıldı deniliyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi merkezi 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 149 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyar 50 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken suç örgütünün cephaneliği ve para trafiği de deşifre edildi deniliyor değerli dinleyenler. Dursun Özbek'in karşısına rakip çıkmadı listesi de belli oldu. Galatasaray Divan Başkanı Aykut Alp Derkan, Dursun Özbek'in seçime tek aday olarak gireceğini açıkladı. Muş Spor TFF 2. Lig'de playoff finaline yükseldi deniliyor. Gaziantep'te fırtınanın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Brezilya'da uçak apartmana çarptı. Yaşanan kazada 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde seyir halindeki tırın dorsesinden dışarı sarkan tavuk ayakları ve delikten kafasını çıkaran tavuk, Şanlıurfa'da eğitime fırtına engeli. Şanlıurfa Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün daha ara verildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 9 günlük bayram tatili müjdesini verdi deniliyor. Mardin'de başhekime darp iddiasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Almanya'da korkunç saldırı. Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın yaya yolundaki kalabalığın arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti deniliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelerde devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu duyurdu. Bakan Yumaklı, Tarsim ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtmiş değerli dinleyenler.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Merakla bekleniyor. Artık çarşamba gününden sonra yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hafif sağanak yağış geçişleri beklenirken yurdun tamamında yağış beklenmiyor. Cumartesi günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Değerli dinleyenler, günlük hava tahminine baktığımızda yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu İç Ege, Akdeniz, Antalya hariç İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Özellikle bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri ve Sivas'ı kapsayan bölgede kuvvetli yağış beklendiğini de hatırlatalım değerli dinleyenler. Bugünlük programımızı sonlandırıyoruz. 5 Mayıs 2026 Salı sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın tam ortasında 6 Mayıs Çarşamba sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim. En yüksek sıcaklık 9 derece bekleniyor. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava görülmesi öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 6 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın 16 köyünde aşırı yağışlar tarım arazilerinde hasara yol açtı. Birçok üretici zarar gördü. Çiftçilerin yanındayız mesajı verildi. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden emekli Mustafa Bozkaya hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Reşadiye Yolüstü kasabasında defnedilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Şanlıurfa ve Gaziantep'in bazı ilçelerinde hava koşulları nedeniyle eğitim kurumlarına farklı sürelerle ara verildi. Birecik ve Viranşehir'de 4 gün eğitim yapılmayacak. Gaziantep'te 23 okulda ise 2 ila 3 gün ara verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı'nın tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Açıklamalarında ülkenin istikrarına ve ihracat başarısına da dikkat çekti. Noterlik Kanunu yönetmeliğinde yapılan değişiklikle araç bilgilerine erişim artık ücretli hale geldi. Araç sorgulamaları için 2 TL işlem ücreti alınacak ve kamu kurumları katılım payından muaf tutulacak. Denizli'nin Çivril ilçesinde sarraflık yapan SÇ 150 kilo altınla kayıplara karıştı. Müşterilerin emanet altınlarıyla beraber ortadan kaybolması paniğe neden oldu. Soruşturma devam ediyor, kırmızı bülten süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlilik kredisi alan çiftlere ikinci çocukta kalan taksitlerin hibe edileceğini açıkladı. Ayrıca gençlerin hibe kredisi almak için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Spor. Galatasaray, Samsunspor karşısında 4-1'lik yenilgiyle şampiyonluk maçını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu'ya başvuru yapamamaları kutlama planlarını da yerle bir etti. Sergen Yalçın, Konyaspor ile yarı final maçında oyuncularını motive ederek kazanmaları gerektiğini ve taraftara borçlu olduklarını vurguladı. Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Çerif'i yeni sezonda kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Oyuncu 16 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6675 lira 44 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, bugün de en amitin ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Bora Duran'la yaptık. Sana doğru radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Reyhan Karaca'yla devam ediyoruz. Umarsız. Hoş geldiniz. Daha.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Konumuzdaydı. Efendim bakınız, canlı yayında müstehcen tuzak demiş. 70 milyon liralık vurgun, 70 milyon lira. Tekirdağ merkezi 5 ilde sanal medya üzerinden VIP oda adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip... Oğlum neresi burası VIP oda? Sanal mı? İnternet üzerinden. Bunlarla görüşüyorlar, görüntüleri kaydı. Ha, ben anladım. Abi niye böyle yapıyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim. Of of of of of. Özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklanmış. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda bakın yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve paranın kripto varlık piyasalarına aktarıldığı belirlendi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sanal medya üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmeye, şantaj, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada bakınız sanal medya üzerinden müstehcen yayın yapan şüphelilerin VIP oda adı altında görüntülü görüştükleri kişileri kayda aldı. İşte artık o görüntüyü yani ne olduğunu az çok anlıyorsunuzdur.
1: Dur. Sevdin demek.
0: Vallahi sevip sevmediklerini bilmiyorum. Bakın sonu bu oluyor. Daha böyle rahat görüşme. İnternet üzerinden görüntülü bir şekilde. Ondan sonra sen görüşüyorsun, ediyorsun. Sonra senin görüntüleri kayda alıyorlar. Ondan sonra sana diyorlar ki 3-5 bir şey at. Tabii 3-5 bir şey derken bu kadar masum değil. Bayağı bir 3-5 bir şey. 3-5 milyon. Senin durumuna göre artık veya neyse artık. Diyorlar ki bu görüntüler var. Eğer para göndermezsen bunları sağa sola yayarız. Eşine, dostuna, akrabalara göndeririz. Sen de dur madem para vereyim diyorsun. Tabii bu işin sonu olmuyor. Para veriyorsun, onlar tekrardan senden para isteyecek bir süre sonra. Bu işler böyle, şantaj. En son dayanamayıp polise gitmişler Allah'tan. Ne kadar, kaç kişiydi bunlar? 16 kişiden 11'i tutuklanmış efendim. Bak işte evet, yakınlarına göndermekle tehdit ediyorlar. Şantaj yoluyla para alıyorlar. 70 milyon liraya ulaşmış hesaplarındaki hareket. Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9'u kadın, toplam 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İşte bu 9'u kadın dediği kadın, onlar genelde bu VIP odalarda görüştükleri kişiler oluyor. Abi niye bu tuzaklara düşüyorsunuz vallahi ya? Adreslerde yapılan arabalarda ruhsatsız iki av tüfeği ele geçirilirken çok sayıda dijital materyale de el konuldu. İşte bu dijital materyaller bu görüntülerin olduğu. Hani inşallah bir yerlere falan da böyle yüklememişlerdir ekstra sağa sola internete. Aman arkadaşlar gelmeyin bu oyunlara, vallahi gelmeyin. Öyle sohbet odalarıymış işte, ne bileyim sizi birisi ekler, oradan birkaç mesaj gönderir. Böyle cazip gelir mesajlar. Ondan sonra böyle...

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
2: Uçak can.

Acar kaybolmuşum radyonuzdaydı. Efendim bakınız Instagram artık bu paylaşımları gizleyecek demiş. Hangi paylaşım onlar? Instagram platformdaki içerik kalitesini zirveye taşımak ve emek hırsızlığının önüne geçmek için toplama hesaplara karşı devrim niteliğinde bir adım attı diyor. Sosyal medya devi Instagram platformdaki içerik kirliliğinin önüne geçmek ve emek hırsızlığını engellemek amacıyla radikal bir değişikliğe gitti. Başkalarına ait içerikleri izinsiz veya düzenli olarak yeniden paylaşan hesaplara yönelik kısıtlamalar genişletildi diyor. Bu yeniden paylaşılma derken şimdi bir zaten yeniden paylaş diye bir şey var. O değildir sanıyorum. Hani böyle bir indirip tekrardan kendin yapmışsın gibi paylaşanlara dair. Onlardan çok var mesela. Bir video görüyorsun. Özellikle kedili videolarda bu çok çıkıyor. Ya da ben mesela kedili videoları izlemeyi sevdiğim için onlar benim önüme çıkıyor. Bilemiyorum. Mesela bir hesaptan böyle büyük bir hesaptan izliyorsun. Sonra başka bir büyük hesap mesela yine böyle bu tip hesaplar var ya. Orada da aynı videoyu 1000 defa görüyorsun mesela. Herhalde onlara karşı yapılan bir uygulama bu. Mantıklı da yani. Başkalarına ait içerikleri izinsiz veya düzenli olarak yeniden paylaşan hesaplara yönelik kısıtlamalar genişletildi. Artık orijinal olmayan gönderiler Instagram'ın öneri sisteminden tamamen çıkarılacak demiş. Yani esasında yapmaları gereken çok daha önemli şeyler var ama mesela bu şey de kötüydü ya. Şu bak şu yeniden paylaşa aman arkadaşlar dikkat edin bak ben bile günde 1000 defa kontrol ediyorum. Vallahi. Mesela bakıyorsun şeyle bu yeniden paylaş var ya neden 1000 defa kontrol edin? Yani 1000 defa kontrol etmeyin tabii de. Bazen Reels'ları gezerken parmağınla kaydırıyorsun ya. Ve genelde de parmak mesela kaydırma açısı sağ el kullanıyorsan. Bak şimdi ben açtım bir dakika dur YouTube değil Instagram. Mesela buradan sağ baş parmağımla kaydırıyorum mesela. Tam hemen hemen oraya yakın bir yerde Reels'larda. Bu yeniden gönder şeysi var. İşte Reinsta dediğimiz şey ikon tam onun orada oluyor. Hal böyle olunca bazen istemsiz bir şekilde istemeden o videoyu yeniden paylaşmış oluyorsun. Ama o videolar da genelde çok sıkıntılı videolar oluyor. Mesela görüyoruz bazı abilerimize falan denk geliyor. Ya da mesela izlerken dikkat etmiyor. Mesela çok acayip acayip videolar. Enteresan Reels'lar mesela. Acayip mankenler. Bunu tabii hani erkeği kadını yok. Bu herkeste olabiliyor. İşte o yüzden hem dikkatli olun bunları ekrandan kaydırırken hem de arada bir kontrol edin bu yeniden gönderme yerine. Reinsta kısmını. Farkında olmadan, evet genelde de farkında olmadan yapılıyor çünkü bunlar. Yani farkında olarak o videoyu kimse paylaşmaz. Yani öyle tahmin ediyorum. Bence mesela ona dikkat et. Yani o bir sıkıntı. Eğer yeniden paylaşma mevzuu evet güzel bir şey ama orada bir onay iste mesela. Hani bastığın zaman hemen paylaşmasın. Bastığın zaman işte yeniden paylaşılacak onaylıyor musun diye bir şey çıksın mesela. İkinci bir şans verilsin. Rezil olmaktan korkuyoruz ya. Yeni düzenleme başkalarının içeriklerini paylaşan hesapları doğrudan erişim engeliyle karşı karşıya bırakıyor demiş. Bu tür hesapların paylaşımları artık genel kullanıcı kitlesine önerilmeyecek ve keşfet sekmelerinde yer bulamayacak. Ancak bu durum bir yasaklama değil, bir önerilmeme kısıtlaması olarak uygulanacak demiş. Yani kullanıcılar halihazırda takip ettikleri bu tür hesapların paylaşımlarını ana akışlarında görmeye devam edecek. Ha, takip ediyorsan onlar çıkacak ama takip etmiyorsan böyle önerilenler diye bir şey çıkmayacak. Adamların zaten yüz binlerce hatta milyonlarca takipçisi var yani. Çok büyük bir eksiklik değil bence bu. Ama ne olursa olsun. Mizah ve ne üreticilerine durum. Tövbe estağfurullah. Bir başlık atmışlar ama onu herhalde... Ha. Üçüncü taraf içeriklerinin kullanımıysa tamamen yasaklanmıyor arkadaşım. Neyse Instagram mevcut içeriklerin yaratıcı bir şekilde dönüştürülmesi durumunda bu paylaşımları özgün saymaya devam edecek. Özellikle internet mimi üreticileri için öyle diyelim de bunu direkt farklı türlü yazmışlar. Sonra bir daha kelime hatası gibi gelecek. Ne demiş? Esneklik sağlayan bu kurala göre bir görselin üzerine özgün bir mizah, yorum, kültürel referans veya metin eklenmesi içeriğin yeni ve orijinal bir formata soktuğu için kısıtlanmaya takılmayacak demiş. Mesela yorumlar falan ekleniyor ya. Bir tane videonun üzerinde işte bir video var, kedi videosu. Milletten gelen yorumları yazıyorlar işte. Çok da gülüyorum ben onlara.
mesela onlara falan bir kısıtlama yok. Böyle mi? Yani çok da önemli bir şey değil aslında da. Instagram'ın yapması gereken, engellemesi gereken bir dünya şey varken özellikle çocukları korumak adına, gençleri korumak adına, şiddeti yaymamak adına yapması gereken binlerce şey varken sen kalkıyorsun hala bunlarla uğraşıyorsun. Neyse o da Instagram'ın tercihi sonuçta.

0: Reklam.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız, yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
7: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
8: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
7: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
8: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
7: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
8: 0555 463 77 77.
9: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

bir kazıkçı berber haberi var şimdi ama yani bu kadar da olmaz ya. 400 liralık saç tıraşı için 7100 lira fatura çıkardı. Bakanlık kazıkçı berberin peşine düştü efendim. İstanbul'da tıraş için Haliç'te berber dükkanına giden turist. Şimdi turist, ya şu turistlere karşı şu eylemden bir türlü vazgeçemiyoruz. Taksicisi olsun, berberi bile yani. Ya arkadaş, tamam turistten para kazanmak, evet. Tabii ki turizmden para kazanacağız ama ne olursa olsun, karşındaki yerli de olsa, yabancı da olsa bu işin ahlaki durumu var. Etik durumu var yani. Neyse fiyat, onu söyleyeceksin. Hani turiste özel fiyat biçmek nedir? Tamam, mesela turizm bölgesindesindir. Nedir? Hani bazen şöyle ve fiyatların genel olarak yüksektir. O başka bir şey bak. Ama sen 400 liralık tıraşa kalkıp da sırf karşındaki turist diye 7000 lira fatura çıkarıyorsan bu hani bu ahlaksızlıktır. Bunun başka bir açıklaması yok. Bizim en büyük sorunumuz bu zaten, özellikle ticarette. Ve pek çok ilişkide de bu öne çıkıyor. İstanbul'da tıraş için Haliç'te berber dükkanına giden turist 7100 lira fiyat karşısında şoke oldu. Turist kayıt altına aldığı o anları sosyal medyadan paylaşmasının ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu berber dükkanı için harekete geçti. Bir de yazık, rezil ediyorsun. Hem kendini rezil ediyorsun, hem ülkeyi de rezil ediyorsun yani. Bunlar hep kötü imaj maalesef. Berbere giden, bakınız, Brezilyalı turiste saç kesimi için başlangıçta 400 TL... sonrasında ise 7100 TL fatura çıkaran işletme hakkında Ticaret Bakanlığı idari inceleme başlatırken Fatih Belediyesi ekipleri de fırsatçılık yaptığı belirlenen dükkanı mühürleyerek faaliyetlerine son verdi. Ah, al. Şimdi o haksız yere kazandığın parayla geçin git kardeşim. Yahu haramdır arkadaş, turist olsa haram ya, haram yani. Akıllara durgunluk veren olayda turiste sunulan ayrıntılı faturada saç ve sakal kesimi dışında saç şekillendirici ve burun bandı gibi basit işlemler için 1000'er TL, yüz ve saç bakımı başlıkları altında ise toplamda 4300 TL ek ücret talep edildiği görüldü. Toplam tutarın 7000 TL'yi aşması üzerine şoka uğrayan turistin o anları kameraya yansıdı. Görüntülerin yayılmasının ardından bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı basın danışmanı, esnaflık ve ahilik geleneğine yakışmayan bu tür uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin turizm imajını zedeleyen işletmeye karşı denetim sürecinin hızla tamamlanacağını vurguladı. Ticaret Bakanlığı basın danışmanı Bekir Kaplan, videonun viral olmasının ardından konuyla ilgili paylaşımda şunları söylüyor, bakınız. İstanbul'da bir berber dükkanında bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikayetler Ticaret Bakanlığımızca derhal takibe alınmıştır. Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir, diyor. Berber videonun silinmesini istemiş. Berber dükkanının sahibi daha sonra videonun peşine düşerek dolandırılan turistle yeniden bir araya geliyor. Turisten videoyu para iadesi karşılığında silmesini isteyen berber, ne güzel dünya. Aldığı ücreti geri teslim etti. Vallahi problem, sil videoyu diyen berbere Brezilyalı turist ücreti aldıktan sonra kendine dikkat et, arkadaşlarına dürüst olmalarını söyle, tamam mı diye konuştu. Ah, bir de adam bildiğin seni aşağılamış yani. Bilmiyorum, videoyu sildiler mi silmediler mi izlemedim ama bir de düşün bak, böyle bir sırf korktuğun için bu videoyu silmesi adına peşine düşüyorsun turistin. Para veriyorsun yani, fazla parayı iade ediyorsun. Bir de orada bir kez daha rezil oluyorsun. Adam seni açıkçası bu tabir sanıyorum tam yerinde, parayla tokatlamış oldu bir de. Kusura bakma yani. Ama ne gereği var arkadaş? Tamam bak, tekrar söylüyoruz. Hani böyle bazı turistik bölgelerde fiyatlar fazladır. Mesela nedir? Bodrum'daki fiyatlar gibi. Pide, lahmacun fiyatları gibi. Ne oldu, onlar gündeme geldi mi bu sene de? Henüz daha yaz sezonu, Bodrum'da lahmacun fiyatlarının belirlenmesiyle efendim. Bak onu bile söylüyoruz, konuşuyoruz. Hani bu kadar olmaz diye ve turistik yerlerde vergisidir, ıvırdır, zıvırdır, kirastır, bilmem nesidir. Biraz daha fiyatlar farklı olabiliyor. Biraz daha yani, bu lahmacun gibi değil de. Sende de biraz daha farklı olabilir eğer turizmle alakalı bir yerdesin ama değilsen arkadaş. Milletine kimse el ayağını koymasın yani, al bak. Dükkan gitti elden. Parayı da geri iade ettin, o da bitti. Bir de cezası gelecek bunun tabii.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 47 82. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
6: www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Sıla hayran radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Efendim ve bakınız, top atmayı bilmiyorlar ama Instagram profilleri var demiş, ne kadar ayıp. iPad çocukları için korkutan rapor diyor efendim. Diye bunları biz böyle yaptık. Evet. Çocuk daha doğar doğmaz eline telefonu, tableti verdik sussun diye. Ne bekliyorsun? Bir de tabii bu işin diğer kısmı, önceleri böyleydi, kabul. Çok büyük bir hataydı. Bununla ilgili uzmanlar yıllarca uyardılar hep, aman yapmayın. Çocuğa belli bir yaşa kadar telefon, tablet vermeyin falan filan diye. Ne oldu? Çocuk işte oradaki oyunlar çocuğu meşgul ediyor, ağlamıyor diye bizim ebeveynler teker teker telefonları, tabletleri verdiler. Şimdi durum biraz daha değişti artık. Günümüz teknolojisi artık bunu gösteriyor. Çocuklar doğduktan sonra bu teknolojiyle direkt olarak beraber büyüyorlar. Biz bu teknolojiye yıllar sonra sahip olduk. Gördük, daha doğrusu sahip olduk demeyelim. Bizim çocukluğumuzda internet mi internet yoktu. Yani evlerde bile çoğunda ev telefonu daha yoktu, yani düşün. Şimdi bunu bir Z kuşağına falan anlatsam, milattan önce mi yaşadın diye soruyor da öyle. Herkeste ev telefonu bile yoktu yani. İnternet, daha bilmiyorduk ne olduğunu. Neydi o telefonlarda, şey, televizyonlardaki telex miydi, teletex miydi, ne deniyordu ona? O mesela teknoloji harikası bir şeydi. Uzun uzun bakardık ona, böyle haber falan yazıyordu oralarda. Telex işte, neyse adı. Bak o bile tarihe gömüldü gitti. Var mı hala onlar? Mesela onlar çok bir ayrıcalık gibi geliyordu. Yani ne telefon, televizyonda böyle bir şeyin var, aman yarabbi. Nereden nereye, hey gidi hey. Neyse yani artık şimdi durum böyle. Önemli olan çocukları bu işin zararlı yanından kurtarabilmek. Bunun için uğraşıyor dünya ve devletler. Bakın, İngiltere'deki araştırmalarda çocukların top atmayı bile öğrenmeden önce cep telefonu sahip olduğu ortaya çıktı. İşte bu tehlike. Çocuğun biraz koşması gerekiyor. Çocuğun hareket etmesi gerekiyor. Çocuğun hani düşüp yaralanması gerekiyor. Bunlar çocuklukta var olan şeyler. Hepimizin başına geldi. Ama çocuk neden bu hareketleri yapmak zorunda? Gelişimini tamamlamak için, gelişmesi için. Kemiklerinin, kaslarının gelişmesi için. Bunlar şart. Yuvarlanacak, koşacak, top peşinde koşacak, ne bileyim, ip atlayacak. İngiltere'deki düşünce kuruluşu Sosyal Adalet Merkezi'nin yayınladığı rapor, çocuklarda akıllı telefon kullanımının boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre 10 yaşındaki çocukların düzgün bir şekilde top atmayı öğrenmeden akıllı telefon sahibi olma olasılıkları daha yüksek efendim. Bu yaş grubunun 3'te 2'sinin akıllı telefonu var. Buna karşılık sadece %43'ü topu üstten atışta iyi veya çok iyi seviyeye erişebiliyor. Öğretmenler çocukların tabletlere çok fazla zaman ayırıp yeterince koşup oynamadıkları için okula fiziksel olarak daha güçsüz geldiklerini söyledi. İşte az önce biz onu söyledik yani. Hani çocukların gelişmesi için şart bunlar diye. Bak 6 ila 9 yaşındaki çocukların sadece %18.7'si koşma, zıplama, atma, yakalama gibi 4 temel motor becerinin tümünü tam olarak öğrenmiş durumda. İlkokul çağındaki çocukların yarısı günde en az 60 dakika orta yoğunlukta hareketle aktif kalması gerekirken bunu yapmıyor. 13 yaş altındaki çocukların %40'tan fazlasının da sosyal medya profili var. Uzmanlar çocuklara obezite, çocuklarla obezite ve ruh sağlığı sorunlarındaki artışla ekran alışkanlıklarının aynı döneme denk geldiğini söylüyor. İngiltere'de 8-10 yaş arası her 6 çocuktan birinde bak ruh sağlığı sorunu var ve 6 yıl önce her 10 çocuktan birinde görülüyordu. Maalesef rakamlar ürkütücü. İşte bunun önüne geçmek gerekiyor. Hani çocukların çocukluğunu bilmesi gerekiyor. Çocukluğunu çocuk gibi geçirmesi gerekiyor. Ha günümüzdeki tehlikeleri de düşünürsek bu da biraz zor ama burada biraz ailelerin daha fedakar olması gerekiyor. Onlarla daha çok dışarıda vakit geçirmesi gerekiyor. Şimdi günümüzde çocuğu dışarı tek başına salmak da ayrı bir dert maalesef. Bir dünya kötü haber okuyoruz, kötü olay görüyoruz. Bu da bir risk. Ama çocukların oynayabilmeleri için daha çok güvenli alan, daha çok korunaklı alan şart. Böyle gelişecekler çünkü dediğimiz gibi yani koşacak, yuvarlanacak, yerde düşecek, kayacak. Bu şekilde olacak yani. Sonrasında tablet tabii ki belli bir yaştan sonra hayatına girecek, bilgisayar hayatına girecek. Hani bizden çok daha erken yaşlarda girecek ama işte onun da bir sınırı, bir çizgisi olması gerekiyor. Hal böyledir.

0: Saat 11.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerde aşırı yağış ve fırtınanın da etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara da acil şifalar temenni etti. Erdoğan, Tarım ve İçişleri Bakanlıklarıyla sahadaki birimlerin durumu yakından takip ettiğini, hasar tespit çalışmalarının da titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edeceğiz. Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Pazartesi tam gün ve Salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamını alarak toplamda 9 günlük tatil imkanı vermiş oluyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Olumsuz hava koşullarından etkilenen Şanlıurfa ve Gaziantep'te bazı ilçe ve okullarda eğitime ara verildi. Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada ise 24 okulda eğitime ara verildiği belirtildi. İran ve ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor. Trump yaptığı açıklamada İranlıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik eden Amerikan gemilerine saldırmaları halinde yeryüzünden silineceklerini söyledi.
2: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup finalinin Diyarbakır Stadı'nda yapılacağını duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Mardin 1969 Spor'la Muş Spor arasında oynanacak final müsabakası 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma saat 17'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkıları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65.liğe yükseldi. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Everton'la 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi 1 puanı Dokun'un son dakika attığı golle aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6573 lira 94 kuruş, Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar 12 sent, bir bitcoin 80.307 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.369 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

Radyomuzdaydı. Namütenay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve 90'lardan bir şarkı renginden dinlerdik o zamanlar bu şarkıyı. Bu defa sahibinin sesinden dinleyeceğiz efendim. Sezen Aksu ve Aldatıldık.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Çakçak.

dolandırıcılık haberleri okuyoruz ama sadece sorun bizde değil. Yurt dışında da enteresan şeyler var. Bakınız, ikinci el araba tuzağı denmiş. Biz baya baya bunun önüne geçtik bu ödemelerle alakalı falan. Şimdi ev alışverişlerinde de bu iş böyle olacak. Bak, yüzlerce kişi arabasız ve parasız kaldı diyor. Avrupa'dan ithal edilen ikinci el araçlarda yeni ve sinsi bir dolandırıcılık yöntemi patlak verdi. Bize gelir mi acaba? Ya da bizde işe yarar mı? Ombudsman Velislava Delceva, Bulgaristan ve çevre ülkelerde yüzlerce vatandaşın hem parasını hem de aracını kaybettiği tehlikeli plana karşı acil uyarı yayınlamış efendim. Neymiş bu? Dolandırıcıların yöntemi oldukça profesyonel işliyor. Satın alınan araçlar başlangıçta ne sistemlerde arananlar listesinde çıkıyor ne de bir kusur gösteriyor. Ancak kısa bir süre sonra olay değişiyor. Nasıl yani? Araçlar yurt dışında kiralanıyor ve krediyle alınıyor. Ödemeler durdurulup arama kararı çıkarılmadan önce hemen önce hızla başka bir ülkede satılıyor. Araba kiralıyorsun. Oho! İstatistikler bu sorunun ne kadar yaygın olduğunu kanıtlıyor demiş. Bak, yeni araç, yeni sahip aracı tescil ettirdikten aylar sonra sistemlerde çalıntı ihbarı düşüyor ve emniyet güçleri araca el koyuyor. Çok hızlı yapıyorlar işlemi, aracı kiralıyorlar, götürüyorlar, satıyorlar. Ondan sonra ilan milan hak getire tabii ki. Ardından sen aracını kullanıyorsun ama bir bakıyorsun çalıntı olarak karşına çıkıyor aldığın, parasını verip aldığın araba. Bak, Schengen ve Interpol üzerinden sadece Bulgaristan'da 786 aranan araç tespit edilmiş 2025 yılında. 2026'da ise yılın ilk aylarında şimdiden 113 benzer vaka daha kayıtlara geçmiş. En çok çalıntı ihbarı Almanya ve Hollanda üzerinden geliyor. Yani arabaları oradan çalıyorlar. Ombudsman Delceva, mağdur olmamak için alıcıların şu adımları mutlaka izlemesi gerektiğini vurguluyor. Ülkenden al kardeşim, ithal alma. Bak, standart bu, hiçbir yerde değişmiyor.

1 milyonluk yani piyasa değeri ortalaması 1 milyonsa sen onu eğer çok acil para ihtiyacın varsa 800 bin liraya satılığa çıkarsan zaten gelip alırlar. 300 bin liraya kadar düşmeye gerek yok. Ama sen kalkıp da 1 milyon lira olan aracı 300 bin liraya buldum dur hemen alayım aman yarabbi fırsatın kralını yakalım dersen Almanların ünlü atasözü devreye giriyor sonra Mortingenstrauze. Araç şasi numarası üzerinden mutlaka uluslararası sorgulama yaptırın demiş. İşlemleri mümkün olduğunca kurumsal ve güvenilir bayiler aracılığıyla gerçekleştirin. Sadece fotokopilerle yetinmeyin, tüm orijinal belgeleri ve servis geçmişini talep edin diyor. Vallahi bu işin en garanti tarafı çok ithal araba işine girmeyin. İthal arabadan derken yurt dışından alma işi diyelim biz ona. Arabalar zaten şey yurt dışından alma. Hani yurt dışında araç var dur şunu alayım falan o aynısından ülkende de bulursun yani. Bugün bulamadın yarın bulursun mutlaka bir şekilde çıkar karşına dolandırmaya değmez.

ki bu benim masalım radyonuzdaydı. Efendim bakınız şöyle neler var neler yok. Ey Allah'ım ya Rabbim, kaybolan anahtar arkadaşları birbirine düşürdü demiş efendim. Ama nasıl arkadaşları? Alkollü arkadaşları. Sokak ordasında tekme tokat birbirine dalmışlar. Anahtarı kaybettin kabul. Bu ev arkadaşım bunlar. Ne bunlar? Ha, arabanın arkasında anahtarı kaybetmişler. Edirne'de efendim. İki arkadaş otomobil anahtarının kaybolması nedeniyle tartışmaya başladı. Alkollü kafa. Kısa sürede büyüyen gerginlik sokak ortasında kavgaya dönüşürken bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Olay efendim gece saatlerinde meydana geliyor. İddiaya göre birlikte alkol alan iki arkadaş arasında otomobil anahtarının kaybolması sebebiyle tartışma çıktı. Tamam, mesela anahtarı arasanız daha mantıklı olmaz mı? Hani kalkıp kavga etmek yerine nerede olabilir acaba? Gerçi tabii o sırada algılar baya baya kapanmıştır. O kısım belki pek akıllarına gelmemiş olabilir. Ne demiştik ha? Otomobil anahtarının kaybolması sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında tekme ve yumrukların konuştuğu bir kavgaya dönüştü demiş. Çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ediyor. Bak, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Ki videoları baya baya kavga ediyorlar. Kavgada yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kavga anları çevrede kısa süreli paniğe neden oldu denmiş. Yine trafikte bir gerginlik. Daha trafiğe çıkmadan. Belki mesela hani ev anahtarını kaybetse bu kadar gerilmeyecekler ama söz konusu araba olduğu zaman, otomobili olduğu zaman biz geriliyoruz arkadaş. Mesela böyle bir şeylere bence ceza verilmeli ek olarak. Neden? Bak trafikte gerginliğe sebep oluyorsun ekstradan, yani aksamaya sebep oluyorsun. Ver oradan. Bir dakika, bir videoya bakmak istiyorum. Açılırsa eğer bakacağım videoya. Arabanın bu arada bak anahtarı bulmuşlar bir şekilde. Yani kapı falan açık arabada. O sırada muhtemelen anahtarı kaybediyor lan. Anahtar yerdedir. Nerede olacak? Sonra oradan birbirlerine dalıyorlar. Bak baya baya kavga ediyorlar yani. Yani tam da kavga edemiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, kavga etmeye çalışıyorlar. Promil baya baya yüksek. Belli oluyor bu. Atılmaya çalışılan tekmelerden ve yine atılmaya çalışılan yumruklardan. Promiller baya baya yüksek. O sırada tutturabilen zaten ikisinin de dengesi pek iyi değil. Denge kabiliyeti yok yani o sırada. O tekmeyi veya yumruğu karşı tarafa tutturabilen karşı taraftakini yıkıyor. Ey Allah'ım yarabbim. Dediğim gibi yani bak belli kapıları açmışsınız. Yani anahtar oralarda bir yerlerde. Ya paspasın altına düşmüştür, koltuğun arasına girmiştir. Genelde de böyle arabada da böyle bir şey var. Düştüğü zaman çok gıcık yerlere düşüyor. Bak bir şey düşür arabada, anahtar olsun ne bileyim başka bir şey olsun. En olmadık yere sıkışıyor. Koltuğu ileri çeksen bir türlü, geri çeksen bir türlü. Buna karşı da mesela otomobil üreticilerinin bir çözüm bulması gerekiyor bence buna. Düşmesin kardeşim oraya. Bir şey yapın yani, bir şey. Muhtemelen de belki daha yeni modellerde vardır bilmiyorum ama. Yok ya da arabadan arabaya değişiyor olabilir, öyle söyleyeyim de. Daha doğru olsun. Ama arkadaş yani düşen bir şey koltuğun altına düşmesin arkadaşlar. Yani bir aparat maparat bir şey yapın oraya, bir koruyucu bir şey yapın yani. Çıkartması işkence. Koltuğu o sırada çıkartmak onun arasında düşen bir şeyi çıkartmaktan daha kolay. Adamlar biraz buna da girilmiş olabilir. Ona da artık yapacak bir şey yok.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi
1: 32 327 47 82. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres: Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik, Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte, keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli: Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde, bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Caner Kızıl, Miras Radyonuz'daydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir sevgili dinleyiciler bu saatte. Ve umuyorum sosyal medyadan da radyomuzu takip ediyorsunuzdur. Bu hatırlatmayı da yapalım sizlere. Ve Deniz Seki şimdi radyonuzda, öğrendim.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

Beatles, yemin ettim radyonuzdaydı. Efendim. Bakınız, ehliye sürücüye ibretlik ceza demiş. Yani ya artık bunları okumuyoruz abi, hiç haber okumuyoruz, ya hiç haber dinlemiyoruz, ya hiç haber izlemiyoruz. Sosyal medyaya da bakmıyoruz anladığım kadarıyla trafik cezalarıyla alakalı. Kardeşim, ehliyetsiz çıktın mı... Yani trafik kurallarına uymadığın takdirde cezalar, evet, fazla. Çünkü öbür türlü cezaları da kimse tınlamıyordu. Önce kaçmış efendim, sonra polise sarılıp ağlamaya başlıyor. Olay Aydın'da meydana geliyor. Efeler ilçesinde saat 20 civarı. Kemer Mahallesi'nde üzerinde kasksız iki gencin bulunduğu motosikletten şüphelenen polis dur ihtarında bulundu. Oo, kask da yok. Yani polisin şüphelenmemesi garip olurdu. Zaten o da şey, o da sıkıntı. Yani kask da takacaksın. Motosiklet kullanıyorsan kask takacaksın. Bir, kendi güvenliğin için öncelikle bunu takacaksın. İkincisi, cezası var ya, bu kadar basit yani. Neyse, dur ihtarında bulunuyor efendim polis. Polisin ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. İşte bu zaten ikinci büyük hata. Hep söylüyoruz yani, polis dur ihtarında bulunuyorsa dur. Zorlama şansını, çünkü yakalıyorlar ki. Eskisi gibi değil artık. Yani o an yakalamasa bile kamerası var bunun, bilmem nesi var. Görüyor yani, hani artık kaçma. Dur ve kaderine razı ol. Kaçtığın zaman o cezalar biraz daha kilitleniyor bir de çünkü. Polisin ikazlarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Mimar Sinan Mahallesi yönünde kaçışını sürdüren sürücü takip sırasında motosikletini devirdi. Motosiklet sürücüsü M.M. ve yanındaki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Bak, canlarına da bir şey girecek. Ya yazıktır, günahtır. Kazadan sonra... Yazık ya. Polise sarılıp ağlayan sürücüye... Ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak. Bir... Kırmızı ışık ihlali 2, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek 3 ve dur ihtarına uymamaktan 4, bu da efendim 400 bin lira ceza kesildi. 400 bin lira. Bak, orada dursan, zorlamasan, ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmaktan ceza yiyeceksin. Üzerine bir de dedik ya işte, bak, kilitleniyor diye kırmızı ışığı yazıyorlar, çünkü kırmızı ışıkta geçiyorsun. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyorsun. Dur ihtarına uymuyorsun. Oho! Hal böyle olunca tabii ki maalesef sıkıntı yaşanıyor. Polise sarılmış efendim. Belki şeyden dolayıdır, hani cezada indirim olur veya ceza yazmazlar falan filan. Ama öyle o devir de yok artık. Yani zaten artık hani o saatten sonra zaten hani şey, sarılma artık. Bitti yani, bitti. Bir devir kapandı artık o andan itibaren. Neyse, hani hem geçmiş olsun diyelim, hem de umarız bu da bir ders olur. Artık hani yazıktır, günahtır. Ehliyetsiz, mehliyetsiz, kasksız falan. Zaten motosiklet kazaları arttı biliyorsunuz ne yazık ki. Motosiklet sayısı oldukça fazla. Bununla beraber doğal olarak kaza oranları da artmaya başladı. Ve motosiklet kazaları her zaman otomobil kazalarına göre, tabii ki inşallah, hani keşke hiç olmasa kaza ama... ve motosiklet kazaları maalesef daha riskli bir durumda. Ondan sebep öyle kasksız, maskız zaten çıkmamak gerekiyor. O da ayrı bir detay.

0: Saat 12.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın 16 köyünde aşırı yağışlar tarım arazilerinde hasara yol açtı. Birçok üretici zarar gördü. Çiftçilerin yanındayız mesajı verildi. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden emekli Mustafa Bozkaya hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Reşadiye Yolüstü kasabasında defnedilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim. En yüksek sıcaklık 9 derece bekleniyor. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava görülmesi öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 6 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin müjdesini verdi. Türkiye, güçlü ve istikrarlı bir ülke olarak gelişimini sürdürüyor. İstihdam artışı ve ihracatta başarılar kaydedildi. Diyarbakır'da okul önünde pompalı tüfekle havaya ateş açılmasıyla büyük korku yaşandı. Öğrenciler tahliye edilirken saldırganlar yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin teslimiyet olmadığını, diplomasiye önem verilmesinin başkalarının hesabına eklenmek anlamına gelmeyeceğini ifade etti ve Türkiye'nin barış odaklı duruşunu vurguladı. 14 şüpheli, Aydın merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve sanal kumar üzerinden kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklandı. Operasyonda 3 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Adana'da bir dönerciye giden iki yetişkin ve bir çocuk 5 dönerle 2 kola ve 1 ayran içtikten sonra hesabı ödemeden ayrıldı. Şüpheliler lüks araçlarıyla olay yerinden uzaklaştı.
1: Spor.
2: Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Mikel Arteta, finale çıkmak için sabırsızlandıklarını ifade etti. Galatasaray yaz transfer döneminde Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istiyor. Genç oyuncu çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. New York Knicks, Philadelphia 76 yersi 137-98 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı. Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs'u 104-102 ile geçti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6.668 lira 95 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Rüya Afaki ile radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pürü neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
5: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
3: Unutulmaz.
8: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
9: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
10: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
9: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
10: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
9: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
10: 0555 463 77 77.
11: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
12: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
2: Reklam.
13: 98.9 FM Radyo Sinerji.
14: Radyo Sinerji.
13: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Acak gibi değil.
1: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Çandan sekizini harcadık gönül.
1: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezli hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3,9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının %88,3 oranında düştüğünü açıkladı. Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Pymix ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suç işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde baraj doluluk oranları geçen yıla göre artış gösterdi. 4 Mayıs 2026 itibariyle barajlardaki aktif doluluk oranı %70,9 olarak ölçüldü. Milli Teknoloji'nin gövde gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi devlerin en ileri sistemleri 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak olan bu dev sahnede buluştu. Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde havai fişek üreten bir fabrikada meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Birleşik Arap Emirlikleri ulusal hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup finalinin Diyarbakır Stadı'nda yapılacağını duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Mardin 1969 Spor'la Muş Spor arasında oynanacak final müsabakası 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma saat 17'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkıları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65.liğe yükseldi. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Everton'la 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi 1 puanı 9'un son dakika attığı golle aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6573 lira 94 kuruş, Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar 12 sent, bir bitcoin 80.307 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.369 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Hepinize güzel bir salı günü diliyorum ve gününüz güzel olsun diye hayatın ritmine başlıyoruz. Bugün de günden keyif alacağınız haberlerle. Bugün de duyduğunuz anda müziğin sesini biraz daha açmak isteyeceğiniz en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başlıyor. Bugün de anın hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günden keyif alacağız. Güzel haberlerle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Siz de hazırsanız günü keyiflendirmek üzere ben Rania mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başladı bir de.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli: Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde, bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Hep diyoruz ya, güzel şeylerden bahsedelim, iyi şeyler getirelim aklımıza, dilimizin ucundan güzel kelimeler, güzel cümleler dökülsün ki hayatımıza pozitifi çekelim. Hele ki bugün, özellikle bugün, Hıdır Ellez biliyorsunuz 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece Hıdır Ellez gecesi nedir? Baharın gelişini, doğanın uyanışını simgeleyen, bolluk ve bereket getirdiğine inanılan bir bayram Hıdır Ellez. Anadolu ve Balkanlarda darda kalanların yardımcısı Hızır ile denizlerin hakimi İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir ve her yıl 5 Mayıs akşamını 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanmaya başlanır. Genelde çocukluğumda da yapardık. Hıdır Ellez dilekleri temiz beyaz kağıtlara yazılır, kırmızı kurdeleyle gül ağacına asılır ya da gül ağacının dibine bırakılır. Sabahleyin en erken saatte gün ağarmadan alınır diyorlar ama ben çoğunlukla gün ağardıktan sonra topluyorum ya da gül ağacının dibinde bırakıyorum dilekleri. Şimdi çok çeşitli ritüeller var. Bu yüzden siz araştırın. Hele ki sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bin bir çeşit ritüel dolanıyor. Siz çocukluğunuzdan beri bildiğinizi yapın ya da yeniliğe açıksanız yenileri de deneyebilirsiniz. Ama bugün özellikle aklımıza güzel şeyler getireceğiz. Renkli renkli giyineceğiz. Bol bol gülümseyeceğiz. Bugün güzel şeyler olsun isteyeceğiz. Güzel bir salı günü. Baharın gelişini kutlamaya biz başladık bile.

0: Sí.
1: Şimdi kahveyi eşle dostla çok sevdiğimiz insanlarla keyifli içmeyi severiz ki sevdiğiniz insanlarla keyifli sohbetlerde içilen kahvenin tadı bir başkadır. Son dönemde kahve çeşitlerine Türk kahvesinin de çeşitleri eklendi. En son helvalı Türk kahvesi tarifi vermiştin, denediniz mi? Ben hala denemedim, deneyeceğim. Ama tarçınlı Türk kahvesi çok güzel oluyor, üstelik kilo verdirdiği söyleniyor. Ya da Türk kahvesinin kahvenizin içine böyle azıcık tereyağı attığınızda çok daha faydalı oluyormuş, Hindistan cevizi

anında faydalı olduğu söyleniyor. Peki sadece Türk kahvesi değil, bu filtre kahveler vesaire, işte kahve çeşitlerini nasıl içmeniz gerekir hiç araştırdınız mı? Çünkü sadece kahve içebiliyoruz bazen ama çeşitlendirmek istiyorsak eğer kahveyi doğru içmek gerekiyor. Bir kere yapay tatlandırıcı ve beyaz şeker kullanmayın diyorlar. Esmer şeker kahveye yakışıyor. Süt olarak da süt tozu kesinlikle kullanmıyorsunuz. Bitkisel sütler belki çok fazla içmiyorsanız çok fazla inek sütünün çok faydalı olmadığını söylüyorlar. Az bir şey sütle karıştırabilirsiniz inek sütünü. Baharat koyabilirsiniz. Tarçın, zerdeçal, kakule gerçekten çok yakışıyor kahveye. Dediğim gibi tereyağı ve Hindistan cevizi yağı aromalı şurupları kullanmadığınız sürece kahvenizi lezzetlendiriyor. Kahve içmenin de bir adabı var. Bilip ona göre içmek lazım. Ben de hatırlatmış olayım. Kahvenizi keyifle yudumlayın. Biz tatlandıralım günü.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Eskiden dergilerde, gazetelerde okurduk, bazen televizyonlarda görürdük ama sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri o kadar çok çeşitli doğal besin takviyesi, o kadar çok çeşitli doğal takviye var ki saçlarınızı, cildinizi, vücudunuza iyi gelecek doğal takviyelerden bahsediyorlar ama işte her şey herkeste aynı etkiyi göstermiyor. Bu yüzden mutlaka böyle küçük bir parça denemenizi tavsiye ediyorlar. Misal saçlardan bahsedelim. Her saç bakım rutini her saça iyi gelmiyor. Özellikle kıvırcık saçların biraz daha farklı bakım yapması gerekiyor. Kıvırcık saçlılar bilir bunu. Yok, kıvırcık saçlı değilim ama yakınım. Dalgalı saçlarım var. Fakat kıvırcık saçlıların gerçekten çok daha farklı bakımlar yapması gerekiyormuş. Neler yapacak? Gelin bugün kıvırcık saçlara bakalım. Kozmetik ürünlerinin içeriğini inceleyin diyorlar. Sülfatlı içerikleri kesinlikle kıvırcık saçlar kullanmasın. Kurutuyor ve daha fazla kabartıyor. Parabenlerden, formaldehitten uzak duracaksınız. Alkol içeren saç ürünlerini hiçbirimizin kullanmaması gerekiyor. Saçınıza iyi davranmak istiyorsanız eğer kuruyken taramayacaksınız diyorlar. Dediğim gibi her içerik herkese aynı etkiyi vermiyor. Her içerik her vücuda iyi gelmiyor. Sadece saçlar için değil, tükettiğiniz besinler, kullandığınız kremler, doğal ürünler için de geçerli. Her tavsiyeyi üzerinizde uygulamayın.

Şimdi ne demiştik? Bugün Hıdır Elle izledik değil mi? 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece. Özellikle bu gece dileklerimizi dileyeceğiz. Temiz beyaz bir kağıda yazacağız dileklerimizi. O temiz beyaz kağıdı katlayacağız. Kimseye söylemeyeceğiz dileklerimizi. Kırmızı bir kurdeleyle bulamazsanız kırmızı bir iple de bağlayabilir. Gül ağacı dibine koyabilirsiniz. Gül ağacı bulamazsak ne yapacağız? Bilmiyorum, gül ağacı bulmamız gerekiyormuş. Aynı zamanda bugün renkli giyinmemiz gerekiyormuş diyorum ya. Yeni yeni öğrendiğim ritüeller var. Mesela karşılıklı bir aşk yaşamak istiyorsanız kırmızı giyin diyorlar. Ya da ruh eşinizi bulup bir evlilik teklifi istiyorsanız pembe giyin diyorlar. Evinizde, işinizde huzur ve sakinlik istiyorsanız beyaz. Bolluk, bereket çekmek için mor. Sağlık ve şans için sarı giyin bugün diyorlar. Başarı ve mutluluk için yeşil. Şimdi hepsini istiyorsak ne yapacağız? Hepsini istiyorsak rengarenk giyineceğiz. Bugün rengarenk bir gün olsun. Bugün baharın gelişini kutladığımız gün olsun. Renklensin etraf, renklensin çevremiz ve dahi bizler de.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
4: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Güzel bir salı günü dedik. Hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Bu güzel günün ritmini yakalıyoruz. Bugünün ritmini yakalarken bugünkü ritüellerden de bahsediyoruz. Sosyal medyada görüyoruz ne de olsa biraz da biz bahsedelim. Özellikle böyle daha önce duymadığım fakat denemekten de keyif aldığım şeyler var. Misal 3-9 Mayıs arasında yapabilirsiniz diyorlar. Sadece bugün için geçerli değil, yarın da yapabilirsiniz. Mayıs'ın 9'una kadar yapabilirsiniz. Böyle pencereden dışarıya bazı baharatlar üflemek gerekiyor. Eğer karşılıklı bir aşk yaşamak istiyorsanız karanfil, başarı için biberiye, şans için tane karabiber, toz karabiber de olur. Para için kahve, Türk kahvesi mi, granül kahve mi? Bilmiyorum, kahve olsun. Evde muhabbet için de toz şeker avucunuzun içine koyacaksınız. Eğer hepsini birden istiyorsanız hepsini koyun. Toz şeker, kahve, karabiber, biberiye, karanfil karıştırın avucunuzla, camdan dışarı üfleyin. Bir de mesela evin kapısından içeri tarçın üfleyin diyorlar. Kapının dışına da tuz serpin diyorlar, eve kötülük girmesin diye. Deneyeceğiz hepsini. Bütün tuşlara basacağız, karşılığını da alacağız. Ümit ediyorum evrene olumlu mesajlar göndereceğiz bugün bol bol. Hangi biri kabul olursa.

0: Salınız mutlu, gününüz keyifli olsun. Hayatın ritmi devam etsin Berren.
1: Saat 14. Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava hakim. En yüksek sıcaklık 9 derece bekleniyor. Yozgat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava görülmesi öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 6 derece olacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın 16 köyünde aşırı yağışlar tarım arazilerinde hasara yol açtı. Birçok üretici zarar gördü. Çiftçilerin yanındayız mesajı verildi. Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden emekli Mustafa Bozkaya hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Reşadiye Yolüstü kasabasında defnedilecek. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Paymix soruşturması çerçevesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan şebekenin 30 kişilik tepe yöneticisi gözaltına alındı. Operasyonlar devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasını ve terörsüz Türkiye sürecinin adını barış süreci olarak önerdiğini belirtti. Adana'da iki yetişkin ve bir çocuk dönerciye gidip 5 döner, 2 kola ve 1 ayran içtikten sonra hesabı ödemeden lüks araçlarla olay yerinden kaçtı. Kadıköy-Beşiktaş vapurunda Mahfura Hüseynova'nın kaybolduğu belirlendi. Hüseynova'nın çantası bulundu. Ancak kendisinden 3 gündür haber alınamıyor. Deniz ekipleri arama çalışmalarına başladı. İzmir merkezli 8 şehirdeki sanal kumar ve yasa dışı bahis operasyonunda 1,6 milyar liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır darbe indirildi. Mücadele kararlılıkla sürüyor.
1: Spor.
2: Anayasa Mahkemesi Fenerbahçe kafilesinin 2015'teki silahlı saldırı başvurusunda yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verdi. İspanyol ekibi Athletic Bilbao teknik direktörlük için Edin Terzic ile anlaştı. Terzic Dortmund'dan sonra Bilbao'da yeni bir sayfa açtı. Beşiktaş yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha için İngiltere'ye yöneldi ve iki isimle bağlantı kurdu. Resmi görüşmeler sezon bitince başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 22 kuruştan, gram altınsa 6676 lira 30 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Şimdi bugün güzel şeylerden bahsedelim. Bugün pozitifi çağıralım, iyiyi çağıralım. Bugün borç vermeyin diyorlar mesela. Bugün akşam geç saatlerde çamaşır bulaşık yıkamayın diyorlar mesela. Cüzdanınızı açık bırakın diyorlar bugün mesela. Çok çeşitli detaylar var kaçırmamamız gereken. Kaçıracağız birkaç tanesini ama neyse, bizim gönlümüz doğru olsun. Bizim gönlümüzdeki dileklerin hepsi gerçek olsun diyelim. Gününüz güzel olsun, hayatın ritmi devam etsin. Radyonuz açık olsun. Baharın gelişini en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmini kutlamaya devam edelim.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda
3: eğlencenin ritmi var.
6: Bu programda hayatın ritmi var.
3: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Çoğu zaman karşımızdaki insanı tanıyamıyoruz. Yani ne kadar çok vakit geçirirseniz geçirin, karşınızdaki insan iyi bir oyuncuysa, öyle söyleyeceğim, tanıyamıyorsunuz. Birini gerçekten tanımak için ne yapmak lazım? 3 boyutlu bir bakış açısı benimsemek gerekiyormuş. Tanımak istiyorsanız tanırsınız aslında. Bazen gözümüze perde iniyor. Bazen tanımak istemiyoruz. Kondurmuyoruz. Yok canım, yapmaz onu. Kesinlikle bana yapmaz diyoruz. Ama en yapmaz dediğimiz insanlar sizi tam da sırtınızdan bıçaklayanlar oluyor. Peki birini gerçekten tanımak için ne yapmak lazım? Öncesinde diyorlar ya, 3 boyutlu bir bakış açısı edinmek gerekiyor. Günümüz koşullarında 3 boyutlu bakabilir miyiz? Varsa evde gözlükler takın, 3 boyutlu gözlükleri bakalım görebilecek misiniz? Biz gene karşımızdakini anlayamayız yaşayana kadar bazı şeyleri ya. Hadi neyse.

Müzik dünyası da yazı hazırlanmaya devam ediyor geçtiğimiz günlerde. Mert Demir'in sesi soluğu çıkmıyordu demiştim ki Mert Demir EP projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıranı dinleyicisiyle buluşturdu. Türk pop müziğinin zirvedeki isimlerinden biri olan sevgili Mert Demir merakla beklediğimiz yeni şarkısını paylaştı. Modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydettiği Biterse Hatıran, organik yapısıyla Mert Demir'in vokal yorumuyla birleşerek oldukça güçlü bir şarkı olarak karşımıza çıktı. Sözlerinde ve müziğinde Mert Demir ve Tarık Tıral imzası var. Hatırlatmış olalım. Canlı performans klibiyle de dikkat çekiyor, eklemiş olayım. Dinlemek isterseniz tabii biz de ekleyeceğiz listeye yeni şarkıları, en yenileri, vazgeçemediklerinizi, en sevdiklerinizi dinliyorsunuz. Hayatın ritminde olsun kulağınız.

0: Reklam.
1: Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
7: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
6: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
7: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
6: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
7: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
6: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
7: Ehliyet bizim işimiz.
8: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
7: Meşhur Adana Kebap Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Teknoloji ilerlemeye devam ederken bilim dünyası bize güzel haberler de veriyor. Mesela yapay zekayı kullanmaya çekiniyorum ben. Her şeyi sormuyorum. Çok da gerek yok her şeyi sormaya zaten. Öyle fal falan da baktırmıyorum. Ben resim de düzenletmiyorum. Gerek yok. Çektiğim resimler yeter bana. Neden? Çünkü biliyorsunuz fazlasıyla elektrik ve su harcıyor yapay zeka. Ancak şimdilerde gerçek beyin hücreleriyle doğrudan iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri geliştirmişler. Ki bu sistem tıp dünyasında önemli bir gelişme ama aynı zamanda yapay zeka donanımları için de önemli sonuçlar doğurabilir. Enerji ve su tüketimi yüksek olan mevcut sisteme alternatif olarak çok daha az enerji harcayan, çevre dostu ve biyolojik dokularla entegre olabilen yeni nesil işlemcilerin önünü açabilir diyorlar. Bu da günün güzel haberi olsun. Bu yeni gelen yapay sinir hücreleri sayesinde yapay zekayı daha sağlıklı şekilde kullanabileceğiz ama biraz daha sabredelim, biraz daha az kullanalım, biraz daha bekleyelim.

Güzel bir günü, bu güzel salonun iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de hayatın ritmini birlikte yakaladık. Bana ayrılan iki saatin sonunda artık ben Rana mikrofon başından ayrılıyorum. Şimdilik hoşça kalın diyeyim ama yarın yine görüşelim. Peki hıdrellez dileklerinizi bu gece yazmayı, geceliğin özellikle gül ağacının dibine koymayı ihmal etmeyin. Yarın dileklerimizin gerçek olması ümidiyle hayatın ritminde yine buluşalım. Hoşça kalın bugünlük.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da görüştü. Bakan Çiftçi, Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah mesajını paylaştı. Bakan Gürlek, dolandırıcılıkla mücadele merkezi kurulmasına yönelik hazırlanan projeyi görüştüklerini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı. 5. Uluslararası Su Forumu'nun açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su stresi altında bir ülke olarak suyun verimli, akılcı ve sürdürülebilir kullanımına önem veriyoruz. Bu bilinçle Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde su verimliliği seferberliğini başlattık. Suda sıfır kayıp ilkesiyle kentsel, endüstriyel ve tarımsal su kullanımında yürütülen bu seferberlik yalnızca bir kampanya değil, bir zihniyet dönüşümüdür dedi. Milli Teknolojinin Gövde Gösterisi Saha 2026 başladı. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, Aselsan ve Roketsan gibi devlerin en ileri sistemleri 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak olan bu dev sahnede buluştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la mini bir savaş halindeyiz. Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçak savar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok dedi.
3: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup finalinin Diyarbakır Stadı'nda yapılacağını duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Mardin 1969 Spor'la Muş Spor arasında oynanacak final müsabakası 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma saat 17'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65.liğe yükseldi. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Everton'la 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi 1 puanı Doku'nun son dakika attığı golle aldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6573 lira 94 kuruş, Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar 12 sent, bir bitcoin 80.307 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.369 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
4: Pop 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamak.

0: 4 numarada Sezen Aksu, Sen Ağla.
1: 4 numara.
2: Sen ağla dediğine şimdi.
0: Sıla, Kötü Kötü, haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
0: Emre Fel, Bir Güldün, 2 numara.
1: 2 numara.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sondan 8'ini harcadık gönüle.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit en uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 14 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 12 derece olacak ve hava bulutlu geçecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 11 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa'da emekli olan Mahir Öğretmen, öğrencileri tarafından duygusal bir törenle alkışlarla uğurlandı. Öğrenciler ona olan minnet ve sevgilerini dile getirdi. Tokat'ta sağanak nedeniyle bazı ekili alanlar su altında kaldı. Yaklaşık 3000 dönüm arazinin etkilenmesi sonucu hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: İzzet Yıldız Han, Kubilay Kağan kundakçı cinayeti soruşturmasında tutuklandıktan sonra mahkeme kararıyla tahliye edildi. Yıldız Han, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye sürecinin adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını önerdi ve MHP'nin terörle ilişkisini kesin bir dille reddetti. Paymix'e yönelik 3. dalga operasyonla 15 milyon yasa dışı bahis kullanıcısının verisine ulaşıldı. Operasyon sonucunda 49 bahis sitesi devre dışı bırakıldı ve 38 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı. Bir anne ve kızı fakir göründükleri iddiasıyla restorana alınmadı. Olay nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ticaret Bakanlığı müşteri ayrımcılığına karşı gerekli incelemeleri yapıyor ve durumu takip ediyor. Adana'da gece dönercisine giden iki yetişkin ve bir çocuk 5 döner, 2 kola ve 1 ayran içip hesabı ödemeden kaçtılar. Şüpheliler 2 lüks araca binerek olay yerinden uzaklaştı.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı devam ediyor. Deneyimli futbolcu Konyaspor maçında da forma giyemeyecek. Cuma günü durumu netleşecek. Schalke 4 Seat Kolasinac'ı transfer etmeye çalışıyor. Edin Dzeko Kolasinac'ın geleceği hakkında konuştu. Atalanta ise sözleşmesini uzatmak istiyor. Göztepe'nin Brezilyalı futbolcusu Juan Silva son maçlarda attığı gollerle 11 gole ulaşıp takımın en büyük gol umudu haline geldi.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 23 kuruştan, gram altınsa 6677 lira 91 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Dünyanın yerel radyosu
0: Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 47 82. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
5: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
7: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu hedefe yürürken en temel hassasiyetimiz şudur. Şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek hiçbir adıma izin vermemek, gazilerimizi incitecek hiçbir söze, hiçbir tavra müsamaha göstermemek, şehit ailelerimizin gönlünü yaralayacak hiçbir yaklaşımı kabul etmemektir dedi. Şanlıurfa merkezli 14 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda 149 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin değeri 1 milyar lirayı aşan mal varlıklarına da el konuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından motorlu kara taşıtları ekspertiz hizmetlerine yönelik hazırlanan yönetmelik taslağıyla bu alandaki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi almasının zorunlu olması öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma ürünlerinde %80 dışa bağımlı olan ve güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini tahkim etmeye yönelen Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu çözüm ortağının Türkiye olduğunu belirterek, "Savunma ihracatımız geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı," dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup finalinin Diyarbakır Stadı'nda yapılacağını duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Mardin 1969 Spor'la Muş Spor arasında oynanacak final müsabakası 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma saat 17'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkıları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65.liğe yükseldi. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Everton'la 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi 1 puanı 9'un son dakika attığı golle aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6573 lira 94 kuruş, Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar 12 sent, bir bitcoin 80.307 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.369 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: şanzımanlı arkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
7: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
8: Gentleman'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
9: Reklam.

0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan için statü önerisi yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefiyle bu statü meselesinin çözülmesi gerektiğini vurgulayarak barış süreci mekanizması oluşturulmasını önerdi. Romanya parlamentosunda 281 oyla kabul edilen güvensizlik önergesi sonucu Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki koalisyon hükümeti meclisin desteğini kaybederek görevden düştü. Yeni hükümet kurulması bekleniyor. Gülistan 9 soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İlk şüpheli Zaynel Abakarov'un telefonundaki verilerin silindiği tespit edildi. 12 kişi Muhteşem Kalem Varbul tutuklu bulunuyor. Başakşehir'deki bir büfede iki kişi yedikleri yemeklerin hesabını ödemeden ayrıldı. Sipariş veren şüphelilerden biri cüzdanını unuttuğunu söyleyerek gitti, diğeri de masadan ayranı alıp kaçtı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD-İran Savaşı nedeniyle yükselen enflasyona karşı kara aralıklarını koruduklarını belirtti. Enerji fiyatlarındaki artışların etkisinin devam edeceğini ve fiyat istikrarını sağlamak için çalışacaklarını vurguladı. Spor. Galatasaray Kulübü mevcut başkan Dursun Özbek'in listeyle 16 veya 20, 3 Mayıs'ta yapılacak seçimde tek aday olacağını açıkladı. Emmanuel Eboe, kariyerindeki çöküş ve özel hayatındaki sorunları anlatarak iflas ettiğini ve çocuklarını göremediğini ifade etti. Ağrı'da düzenlenecek Türkiye Skill Enduro ve ATV şampiyonası 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Organizasyona yüzlerce sporcu ve doğa sporları tutkunu katılacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 23 kuruştan, gram altınsa 6714 lira 55 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Erbaa'da emekli olan Mahir Öğretmen, öğrencileri tarafından duygusal bir törenle alkışlarla uğurlandı. Öğrenciler ona olan minnet ve sevgilerini dile getirdi. Tokat'ta sağanak nedeniyle bazı ekili alanlar su altında kaldı. Yaklaşık 3000 dönüm arazinin etkilenmesi sonucu hasar tespit çalışmaları sürüyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 14 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 12 derece olacak ve hava bulutlu geçecek. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 11 derece olacak ve yağmur bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü. İçecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
6: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
1: Reklam.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu hedefe yürürken en temel hassasiyetimiz şudur. Şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek hiçbir adıma izin vermemek, gazilerimizi incitecek hiçbir söze, hiçbir tavra müsamaha göstermemek, şehit ailelerimizin gönlünü yaralayacak hiçbir yaklaşımı kabul etmemektir dedi. Şanlıurfa merkezli 14 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda 149 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin değeri 1 milyar lirayı aşan mal varlıklarına da el konuldu. Ticaret Bakanlığı tarafından motorlu kara taşıtları ekspertiz hizmetlerine yönelik hazırlanan yönetmelik taslağıyla bu alandaki işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yetki belgesi almasının zorunlu olması öngörülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma ürünlerinde %80 dışa bağımlı olan ve güvenlik tehditleri karşısında savunma kapasitesini tahkim etmeye yönelen Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu çözüm ortağının Türkiye olduğunu belirterek, savunma ihracatımız geçtiğimiz yıl 10 milyar doları aştı dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup finalinin Diyarbakır Stadı'nda yapılacağını duyurdu. TFF'nin açıklamasına göre Mardin 1969 Spor'la Muş Spor arasında oynanacak final müsabakası 9 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma saat 17'de başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençler Birliği Teknik Direktör Volkan Demirel'le yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yönetim kurulu kararımız ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'le yollarımız ayrılmıştır. Sayın Demirel ve teknik ekibine görev süreleri boyunca kulübümüze sağladıkları katkıları için teşekkür eder. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 65.liğe yükseldi. Dünya sıralamasında en iyi dereceye sahip Türk tenisçi unvanını 2016'nın Eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay elinde tutuyor. İngiltere Premier Lig'de oynanan 35. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Everton'la 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester ekibi 1 puanı Doku'nun son dakika attığı golle aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6573 lira 94 kuruş, Amerikan doları 45 lira 20 kuruş, euro 52 lira 90 kuruş, sterlin 61 lira 23 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 114 dolar 12 sent, bir bitcoin 80.307 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.369 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleriyle Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
2: Haber.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507 333 02 60. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmaz.

0: açmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince çiğ köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince çiğ köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
1: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212 0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
2: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

0: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Saat 20.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
5: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
4: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
5: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
4: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
5: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
4: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
5: Ehliyet bizim işimiz.
6: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.
7: Radyo Sinerji.
8: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Gala Vista Düğün Salonu'nda Kadınlar Matinesi'ne davetlisiniz. 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü 19-23 saatleri arasında kimselere söz vermeyin. Gala Vista'da buluşuyoruz. Müzik, dans ve eşsiz bir atmosferin buluştuğu özel bir gece siz hanımefendileri bekliyor. Canlı müzik, oryantal, 10 kişiye sürpriz hediyeler ve 7 çeşitten oluşan muhteşem bir menü, içecekler, sınırsız çay. Haydi hanımlar, yerlerimiz sınırlı olduğu için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Tokat. Rezervasyonlarınız için telefonumuz 0507-333-0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
4: Dünyanın

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
3: 0555 463 77 77.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

kimsin? Efendim, bölgenin en güçlü sesinde paylaşılan dostluk ve muhabbet demiyle Şarkılar Bizi Söyler programına merhaba dedik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın dünyaya sesi.

Gün içerisindeki güzellikleri Şarkılar Bizi Söyler programında sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Çok sevmiş olduğumuz sanat müziği eserlerimizden bir tanesiydi. Geride bırakmış olduğumuz bu güzel eser ve yine sevdiklerimizden bir tanesiyle devam ediyoruz. Radyolarımızın sesini biraz daha açalım dilerseniz. Diyor ki sanatçımız, şu karşıki dağda yeşil çadır var.

Emel Sayın'ı gerek şarkılarıyla, gerek davranışıyla, gerekse duruşuyla çok seviyoruz bizler efendim. Emel Sayın yorumundan güzel bir eserdi. 2000 yılına gittik bu güzel şarkıyla beraber. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti dedi sanatçımız. Ve şu dakikalarda Fikret Erkaya bir İstanbul türküsü seslendiriyor.

0: geldiniz.
1: Reklam.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
1: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, güne nasıl başlarsanız gün öyle devam ediyor. Umarım güne keyifli başlamıştır sevgili dostlarım ve gün keyfiyle ve güzellikleriyle devam ediyordur. Eğer ki keyifli başlamayan sevgili dostlarımız varsa bizler şarkılarımızla gününüze keyif katmaya devam ediyoruz. Güzel bir eser Fatih Erkoç seslendiriyor efendim.

Bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziği eserlerimizi tadımlık da olsa siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz efendim. Güzel bir eser de geride bırakmış olduğumuz Gökhan Sezen seslendirdi ve Güner Coşkuner yorumundan güzel bir sanat müziği klasiği dinleyelim, ne dersiniz?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Bugün de sanat müziğimizin en özel eserlerini tadımlık da olsa sizlerle paylaştık. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki programda...
1: Sinerji'de yeni saat.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Varsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama.